0: Alo. Bağırdız. Anışın gağırlı ya. Oba.
1: Bir an gel neyse.
0: Kaç kar yadın geruni. Oba.
1: Gago.
0: Gago cezamı kaysa.
1: Erkusa.
0: Başamı Erkusa değil garuş.
1: Şart şart gözlem yatta ve kırıp geneli.